0: Bunun kavarçıları sizlerdi canlılıklar menen kamsız kılar.
1: Bişkek'te saat 13.

0: Türkiye Ünlü Radyosun, birinci radyonun dolkunlanıkınızdır.
1: Первое информационное радио.
2: В Бишкеке 16 часов.

0: Birinci Malumat Radyosu'nda saat sayın ağırtı canlıqlar. Ixçam, taq, iki taraflı malumat, düz efirde talqular. Orcunda okuya olgun yerden birinci radyonun kabarçıları sizlerde canlıqlar menen kamsız kılar.
1: Birinci de müzika.